0: Yerinin köyleriyle köy
1: 89.1 es otra cosa.
2: O gün. Vamos a la pauta comercial. Enseguida regresamos para llevarte más alegría musical.
0: E-ticaretle büyütmek için. E-ticaret. Bir gencin özgüvenle baktığı o yanına. Bir kadının gerçekleştirdiği o hayal için. E-ticaretle deprem bölgesindeki bir kodumdan o umudu yaşatmak için. Türkiye'nin trend yolu olarak ne yapıyorsak e-ticareti geleceğe taşımak ülkemize kazandırmak.
3: Por la compra de sus medicinas y cosméticos le hacemos su respectivo descuento. Le esperamos